sen rüyanısını vermeydin en katı homa minumiyedu. Ni wona mayansu se ama frafati se ye yansu se ya sedidia. Adi ene si mpansi yansu barime honyom. Yabetan honyom ni akana ni onyama chrese oyonyame. Apesitonyame honyom.